0: MBC Çankaya'da Düparçı Tik Sarı Bara Vasliyahit.
1: Swar Taranga.
2: Swar Taranga.